sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ah.

yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı?

Kutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Kutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Kutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

bitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz, Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

kulakları Türkiye.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469

Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam yapar.
6: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
7: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
8: Babalar Günü hediyesini seçmek Bekent Font'ta çok kolay. Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM mağazalarımızda tişört ve gömleklerde bir alana bir hediye fırsatını yakala. Baban için şık bir hediye seçerken kendin için de Bekent Bond avantajını yaşa.
9: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
10: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
11: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takvimine göre milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği YKS maratonu bugün başlıyor. Sınavın birinci oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2.425.560 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri ise yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1.628.200 aday katılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise yarın saat 15.45'te başlayacak. Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'den %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük

0: Deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2-2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Amilli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4-469.
5: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
6: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Toto Aksesuar reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim Ağ, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Beckbars PPF kaplama, aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Babalar Günü hediyesini seçmek Bekent Font'ta çok kolay. Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM mağazalarımızda tişört ve gömleklerde bir alana bir hediye fırsatını yakala. Baban için şık bir hediye seçerken kendin için de Bekent Font avantajını yaşa.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
8: İyi akşam yapar.
4: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
9: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracının

0: şanslar.
1: Bravo. CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
5: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'den %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel

0: doğması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracın

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Babalar Günü hediyesini seçmek Bekent Bond'da çok kolay. Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM mağazalarımızda tişört ve gömleklerde bir alana bir hediye fırsatını yakala. Baban için şık bir hediye seçerken kendin için de Bekent Bond avantajını yaşa.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
6: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
7: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
4: 105. Bir insan bazen bir bakışta değişir. Kalbi başka atar, zamanı başka akar. Ben seni sevdikten

Bazıları ise insanın içine işlenir. Sen benim içime işleyen en güzel hikayesin.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'den %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza Ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A-Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam yapar.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
6: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

Savruldum ben kumsallara, dalgalara vura vura. Dibe batmış gönül teknem, dibe batmış gönül teknem.

0: Seçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'den %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza Ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Geyni 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A-Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakın Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracın

0: Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
5: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

seni nasıl özledim. Yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur kalmadı ferim. Kabul ettim her şeyi, yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu.

sunan arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

0: Ancı reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'den %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: sebepsizsin.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz. Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

0: Çancı reklamları sunar. Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
1: Babalar Günü hediyesini seçmek Bekent Font'ta çok kolay. Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM mağazalarımızda tişört ve gömleklerde bir alana bir hediye fırsatını yakala. Baban için şık bir hediye seçerken kendin için de Bekent Font avantajını yaşa.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşamı yapar.
6: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
7: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
8: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
9: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Murat yayında.
2: Arkadaşlar hazır mısınız?
1: Tutku FM. Arabesk yeni başladı. Trafikte, evde, işte. Artık herkesin kulağı Tutku FM'de. Damarsa en damarı. Aşıksan dinlersin. Kralsa en kralı. Efkarlıysan dinlersin. 2000'li yılların en arabesk radyosu. Bugüne kadar dinlediğiniz arabeskleri unutun. Çünkü arabesk yeni başladı. Haksız mıyız?
3: Haksız mıyız?
4: Haklısın, haklısın.
1: Murat yayında.
5: Firari Saatler'desiniz.
6: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz sevgili dostlar. Evet, 17.25 saatler. Evet, bu arada saatler 17.25'i gösteriyor sevgili dostlar. Evet, programımızın startını verdik. Yıldız İnşaat sponsorluğunda program başlıyor. Güzel olması dileklerimizle startını veriyoruz. Güzel bir program olsun. Saat 20'ye kadar buradayım. Evet, biliyorsunuz yarın akşam da full time gece yarısı yayındayız arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, herkese selamlar, sevgiler, Baki'dir ve öncesinde sevgili kardeşim, sevgili Merdo. Sevgili Merdo'nun bugün doğum günü. Ona doğum günü en içten dileklerimi kutluyorum. Sevgili kardeşim, canım benim. Sana armağan olsun gecenin tüm güzel şarkıları. Birazdan da Merdo'yu yollayacağım. Sevgili Merdo kardeşime, onun da doğum günü en içten dileklerimi tekrar kutluyorum. Ve bu arada Canberk Arslan'ın da abisinde, ona çok selamları var. Doğum günü en içten dilekleriyle kutluyor. İleteyim bu arada. Evet, öncelikle listeyle startımızı veriyorum. Sevgili Merdo, Uğur Demiröz, Necmi Akkuş, sevgili abimiz Necmi Akkuş'a da armağan olsun. Selamlarımı yolluyorum ona en içten dileklerimle. Ve Samet Ayna, Berkan Sandıkçı ve Mert Güneş'e, Mihran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Muharrem Onay, Niyazi Onay ve Arda Rengi'ne de selamlar sevgili olsun kardeşime. Evet, bir istek var, onu okuyacağım, onda bir de startımı vereceğim. Evet, son yıllarda hayat beni türlü sınavlardan geçirirken diyor, öğrendiğim en önemli ders şu an oldu. Dost biriktirmek, benim birikimim sağlam, hep yanında olan dostlarım diyor. Her an varlıklarıyla beni güç kılan kardeşlerim, yoldaşlarım var. Samsun Kapalı'da yatan Sibel Kaya, Elif Kaya, Çarşamba Kapalı'da yatan Asen Afravanlıoğlu, Sivas'taki Gamze Çalışır, Mevlana'nın dediği gibi, ben dostumu ve aklıma ne kalbime severim, olur ya kalp durur, akıl unutur. Ben dostumu ruhumla severim, o ne durur ne de unutur. Güçlü Soydemir'den Ah Ulan Ah şarkısı çalsan seviniz demişler. Kübra Berlin yollamış mesajı, onlar için gelsin. Sonrasında ben buradayım arkadaşlar.

vardı el açtım nurlandım derde düştüm imlendi zora düştüm direndi

aşk için içten içe bilendi. En büyük zaafım sendi, yenemedim. Ah, derde düştüm, minlendi. Zora düştüm, direndi. Sana düştüm.

0: İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

sevgili Merdo kardeşim doğum günüydü. Enişten dediklerimizi kutladık sevgili kardeşimi. Buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Ona ve dostları için de armağan olsun bu güzel şarkım. Sevgili Merdo'ya gitti. Evet dostlar, şimdi bilgilerimiz devam ediyor. Tabii ki 105.0 frekanslarında gelen mesajlarla devam ediyor. Ben Samet Aynı, buradan ailemin kralı olan diyor. Kral Uğur Demiröz'e selam olsun, canlarımız kanlarımız olan diyor. Berat Dişikkara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma ve Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko ve Gürkan Safa, Ufuk Ağgül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Can Alp, Batuhan Aksu ve Barış Temel, Barış Semiz, Cengizhan Sürücü ve Serdar Çoru, Serhan Yıldız'a, B. Hüseyin Temel, Bahadır Taflan, Yakumos ve Umut Çata ve Mert Can Öztürk'e, Ozan Öze, Anıl Çimen, Orkun Yüre ve selam olsun. Uğur Demir Öze kardeşlerine hasret ve özlem ile istek şarkımız Edip Akbayram'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı şarkı istenmiş. Cümleden selamun aleyküm, ben Samet Aynı, buradan canım kanım abim Kral Uğur Demir Öze selam olsun ve abilerim kardeşlerim olan Ercü Giral, Sercan Tokaç, Uğur Vural'a, Tunca Acar, Güney Çakıroğlu ve Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren ve Berkay Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Öpülecek mazlum eli, dökülecek zalim bilek var. Özgür Yarınlar'da Uğur Demiröz ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ali Kınık'tan Hapiste Yatırım adlı şarkı, armağan olsun denmiş. Onlar için gitmiş. Evet sevgili Samet Ayna kardeşime de selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet işte şarkılar geliyor, sırayla yollayacağım bu arada sırasıyla. Tabii ki Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Sevgili Yıldız İnşaat'a da hayırlı işler diliyorum, çalışanlarını ve müşterilerini.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Samsung Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsung Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
6: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
7: İşte sevgili dostlar, beytlerimiz devam ediyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda şöyle bakalım. Merhabalar demişler. Murat kardeşim, ben Yasinay. Buradan reisim Hamdi Samet Mutlu'ya ve beni seven bütün dostlara kocaman selam ederim. Bu şarkım Yasinay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Müslüm Gürses'ten Bulunur Elbet adlı şarkı armağan olsun demişler. İyi yayınlar, ben Yasinay. Buradan reisim Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Dostum, sırdaşım, kardeşimsin. Bu şarkı Yasinay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya armağan olsun. Ferhat Göçer Yıllarım Gitti adlı şarkı armağan edilmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Ve tabii ki merhabalar, iyi yayınlar Murat kardeşim. Ben Faruk Ay demiş. Canım kardeşim Yasinay'a, dostum Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Sizi seven kardeşiniz Faruk Ay demiş. Bu şarkı Yasinay'a, Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Vahap Doğan demiş. Vazgeçtim Sanma adlı şarkılar istenmiş. Bu arada selamlar, sevgiler olsun. Sevgili Faruk Ay kardeşime de hayırlı işler diliyorum bu arada. Yasin'e de selamlar, Hamdi Samet Mutlu'ya da selamlar, Baki'dir. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Şarkıları hazır, listeme dahil ettim. Şimdi onları yollayacağım, sırayla gidecek. Onlar da onu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Evet sevgili Hakan Polat, sevgiler olsun Hakan Polat'a. Hakan Polat'tan Kaan Üncü oğlu ve ortamına demişler. Kaan Üncü'den oğlu ve ortamına selam olsun. Mesut Şahin ve ortamına, Gürcan Şahin ve ortamına, Gökhan Erdek ve ortamına, Orhan Karadeniz ve ortamına selamlar, sevgiler yollanmış. Sevgili Hakan Polat tarafından iletilmiş Bu mesaj sevgili dostlar, onlar için gidiyor. Gecenin güzel şarkıları armağan olsun bu arada. Evet, yine cezaevinde yatan Emre Burgan kardeşimize abisinden selamlar. Bir an önce aramızda görmek istiyoruz. İsmine gerek yok demiş. Batın yollamış. Ben isim veririm bari. Batın yollamış. Sevgili Emre Burgan kardeşime de selamlar olsun. Murat Göybakan'dan Diğer Yanım adlı şarkı armağanım olsun demiş mesajında. Bu arada abicim Burak'ın da sana çok selamları var demiş. Burak'a da aleyküm selam diyelim buradan. Armağan olsun, selamlarımız olsun. İşte onlar için gidiyor bu güzel şarkılar. Onları listeme dahil etmiştim. Onlara yollayacağım. Evet, yine gelen şarkılar vardı. Hepsini yollayacağım. Öncesinde Samet Ayna istemişti bir şarkı. Sonrasında da diğer Yasin Ayı ve Faruk Ayı'nın şarkıları var. Onları yollayacağım ve diğer istekleri de birazdan geçeceğim. Hızlı bir şekilde okumaya devam edeceğim.

0: yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte şarkı geliyor, Müslüm Gürses'in güzel şarkısı. Yasin'a istemişti, Hamdi Samet Mutlu'ya armağan olsun. Beni seven bütün dostlara kucak dolusu kocaman selam ederim diyor Yasin Ay. Sevgili Şuan kardeşim, DJ Şuan, sana da selamlarım olsun. Sevgili Merdo kardeşim, sana da selamlarım olsun.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: İşte sevgili dostlar, beatlerimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğim. Hasret ağır, sabır daha ağır diyor. Samsun TTB kapalı cezaevi 11. koğuşta yatmakta olan abim Yunus Ünal ve kardeşim Diyar Güler'e armağan olsun. Hasret ağır, sabır daha ağır. Furkan Bozdağ'ın şarkı Biz Yıkılmayız adlı şarkı istemişler. Halit Bilgiç şarkıcı olarak da istenmiş. Onlar için gidecekmiş bu güzel şarkım. Evet, yine şöyle baktığımızda gelen diğer mesajlara sevgili dostlar, hemen onu yollayacağım. Yine gelen mesajlarda. Evet, Alman'ın selamun aleyküm demişler. Kamalı Abdullah Koparan. Samsun kapalı A22'li yatmakta olan Umutcan Koparan, Harun Mutlu ve Fahri Can'a buradan selam ederim. Samsun Açık cezaevinde yatmakta olan Ramazan Yonca'ya da buradan selam eder. Kamalı'dan Abdullah Koparan, Asıl Haskaya'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Onlar için gidecek yine mesajımız sevgili dostlar. Evet, onlar için gidiyor. Ben diyor yine bu şarkı, bu isteği okumuştum değil mi? Evet, okumuşum bu isteği. Birazdan diğerini de yollayacağım bu arada. Selamünaleyküm abi, yayınlar ben diyor. İsa Taşkın, kardeşlerin, dostların Diçer Çarıkçı'ya, Fahri Can Peköz'den, Nazım Bilgin, Mihran Sarayar, Anıl Yalçın, Sabri Akdemir, Recep Büyükdağ, Erdal Büyükdağ ve Artvin demiş olan kardeşim Utku Can Arazici'ye bin selam olsun. Yaralı Kartal şarkısı Çal Hasan Seviniz abi demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. İsa Taşkın yollamış mesajı sevgili dostlar. Evet, işte güzel bir şarkı geliyor. Hemen şarkıyı yollayacağım. Bu şarkı Samet Aynadan. Gülüşüyle dünyama güneş dolduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan sevdiğim kadın Nursena Çalık. Umutlarım sahibi, yarınların gerçeği olan sevdiğim, seninle el ele mutlu dolu yaşamlara istek şarkım olarak da Sibel Can'dan Ölürüm adlı şarkı armağan olsun demişler. Onlar için geliyor ve reklamların ardından Biz Yıkılmayız geliyor arkadaşlar.

Evet, yine şarkıyı isim diyor Yusuf Ünal abi diyor, yanlış söyledin. Yusuf Ünal. Yunus mu dedim? Tekrarlayalım mesajı o zaman. Evet, hasret ağır, sabır daha ağır. Samsun tetibi cezaevi 11. koğuşta yatmakta olan abim diyor Yusuf Ünal ve kardeşim Diyar Güler'e, Diyar Güler'e armağan olsun demişlerdi mesajı. Hasret ağır, sabır daha ağır. Furkan Bozdoğan, şarkı Biz Yıkılmayız Halit Bilgiç'ten istenmiş. Onlar için de şarkı hazırlettim. Reklamlardan sonra geliyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning CBC Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam yapar.
6: Babalar günü hediyesini seçmek Bekent Font'ta çok kolay. Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM mağazalarımızda tişört ve gömleklerde bir alana bir hediye fırsatını yakala. Baban için şık bir hediye seçerken kendin için de Bekent Bond avantajını yaşa.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
7: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
8: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
9: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

Evet işte her şey yalan değil mi yani? Bu arada Ordu'dan Gamze Nur bizi dinliyormuş aracında, selamlar yolluyor. Tüm sevdikleri için gelsin demiş. Gamze Nur'dan tüm sevdiklerine gidiyormuş. İşte Uğur Karakuş geldi sevgili dostlar ve bilgilerimiz tüm güzelliği devam ediyor. Gelen isteklerle tabii ki bu arada onu yollayacağım. Evet şöyle bakalım yine neler var listemde, onları da yollayacağım sırayla. Tamam, onu ben aldım bile. Seni çok seven ablaların Asena demişler. Evet bu şekilde gelmiş mesaj. Tamamdır, onu yollayacağım demiştim. Evet hemen şöyle bir yeniden alayım şunu. Seni çok seven ablaların Asena Bulut ve Dilara Deniz'den demişler. Samsun Kapalı A2 koğuşunda yatan Tansu Kaplan, gülüşlerin hiç sönmesin, hayallerinizi gerçekleştiriyoruz, seni çok seviyoruz demiş. Blog 3'ten çok güzel gülüyorsun adlı şarkı istenmiş. Evet, Asena Bulut ve Dilara Deniz tarafından iletilmiş mesaj onlar için gelmiş. Evet yine dostlar, yine gelen diğer mesajlar. Samsun Kapalı'da yatan Sibel Kaya, Elif Kaya, Çarşamba Kapalı'da yatan Asena Afra Vanlıoğlu demiş ve yine Gamze Çalışır, adım aklımda yüreğimde kalsın, sevgin dolsun kalbine ve böylece bir dostluk, daha kuvvetli bir dostluk başlasın. En güzel günler bizimle olsun. Size çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Azerbaycan'dan gel otur yanıma, şarkısı çalarsan seviniz. Kübra Berlin yollamış mesajı, bu şekilde yetmiş, onun için gelsin demişler. Tamamdır, onun için gidiyor. İşte şarkılar geliyor, istek üzerine gelen diğer şarkılar, onları yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Hadi bakalım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.
2: İşte sevgili dostlar, BTR'miz tüm güzelliği devam ediyor. 105.0 frekanslarında Tutku FM'de birbirinden güzel şarkılar var, istekler var, onları da yolluyorum. Seni çok seven ablaların diyor, Asena Bulut ve Dilara Deniz'den diyor. Samsun Kapalı T tipi Ayki Koşun Yatan Tansu Kaplan, yürüyüşlerin hiç sönmesin, hayallerimizi gerçekleştiriyoruz, seni çok seviyoruz demişler. Selamlar, sevgiler olsun. Ablalarından selamlar var. Çok. Evet, istek bir şarkımız vardı. Hemen şarkıyı yollayacağım. Sonrasında buradayım sevgili dostlar. Tutku FM 105 frekanslarında Murat'tasınız.
1: Firari saatlerdesiniz.

Oy oy hasret. Böyle güzel bir şarkı geldi. Tabii ki şarkı Samet Aynadan Nur Senas'ına onu çok sevdiğini ve hasretle kucaklamak istediğini söylemişti. Ve kalbimin ruhumun sahibi diyor. Samet Aynadan Nur Senas'ına gitti bu güzel şarkım tekrar. Evet dostlar, bültenimiz devam ediyor. Tam 105.0 frekanslarında. Evet, WhatsApp istek attım devrede. Gelen istekleri de değerlendiriyorum. Ve tabii ki şöyle biraz daha derinden derinden şarkılara gireceğim. Ve tabii ki bu arada tabii ki Yıldız İnşaat sponsorluğunda program devam ediyor. Gelen mesajlarla devam ediyor. Sevgili Hilmi Toker, Hilmi Toker'e buradan kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Kucak dolusu sevgiler olsun Hilmi Toker'e ve değerli eşine yengemize de armağan olsun sıradaki şarkılar. Evet, yine sevgili dostlar, yine şöyle baktığımda sevgili İsa Taşkın kardeşime de selamlar sevgiler, bakidir bu arada. Sevgili Hakan Polat'a da selamlar olsun. Sevgili Merdo kardeşime, ona canı gönülden selamlarımı iletiyorum, ona ve dostları için de. Evet Merdo, sevgili Uğur Demiröz'e, Necmi Akkuş'a, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Mert Güneş, Miran Sayal, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu ve Muammer Onay'a, Niyazi Onay'a ve Arda Rengi kardeşime de selamlar, sevgiler olsun. Selamlarımı yolluyorum onlara. Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor ve güzel bir şarkı var listemde. Evet, onunla devam edeceğiz. Sonrasında yine ben burada olacağım. Tabii ki sizin isteğiniz varsa bana yollayabilirsiniz. İşte güzel bir Zarı şarkısı geliyor sizler için. Bir mana var gözlerinde. Tam 105.0 frekanslarında Murat Dolan Bittiğiniz devam ediyor. Ağız alışkanlığı, yapacak bir şey yok. Eyvallah. Evet, gurbetçilerimiz var. Gurbetçilerimize selamlar olsun. Sevgili Metin Olgaç abimize, yine Hollanda'dan sevgili Levent abime. Levent abimden de değerli eşineymiş, birlikte dinliyorlarmış. Selamlar olsun yengemize de. Evet, yavru vatan Ali Bey, Ali abimiz, canımız. Ona da sevgiler olsun. Eyvallah.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Murat yayında.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: İşte Cerrahpaşa, Volkan Konak sizlerleydi sevgili dostlar.
1: Herkesin bir derdi var, durur içerisinde, durur içerisinde.
0: Yine ağladı gözlerim şarkısını çalar mısın? Kim söylüyor bunu?
1: Herkesin
0: 20 Toker'e selam olsun bu arada.
1: Var, durur içerisinde.
0: Evet, güzel bir şarkı var. Enver Yılmaz Derman düeti gelecek sevgili dostlar. Evet, Küboş için gidiyor bu şarkıda. 17 şarkılardan bir tanesiymiş. Ona armağan olsun şarkımız. Evet, sonrasında yine gelen mesajlar var. Onları da yollayacağım. Tabii ki bu arada şöyle baktığımda

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında Mimari Saatler'desiniz.
2: Evet, Aden geliyor sevgili dostlar. Aden'den Bu Gözlerim Yine Ağladı adlı şarkı geliyor. Sevgili Hilmi Toker, sevgili kardeşime selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet, yine şarkım Samet Aynadan, gülüşüne dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor. Kadınım diyor, Nursena Çalık içinde armağan olsun demiş. Bu şarkı onlar için de armağan olsun. Ve tam 105.0 frekanslarında birlikteyiz, devam ediyor. Yıldız İnşaat sponsorluğunda. Ve saatler 20'ye kadar birlikteyiz. 20'den sonra da sevgili Kalpten Kalbe, sevgili Taner. Gecenin ileriki saatlerine kadar sizde olacak. Onu da hatırlatayım.
1: Murat yayında.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
3: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Murat yayında.
2: Firari Saatler'desiniz.
3: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
4: Evet sevgili dostlar, BTR'miz devam ediyor. Bu arada Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Ve bu arada sevgili Bülent Rengin, sevgili abimiz şu an araçta beni dinliyormuş. Misafirleri var. Onlar için de gelsin, güzel şarkılar armağan olsun. Sevgili Arda Rengin, sevgili kardeşimize selamlar, sevgiler olsun yeğenimize. Armağanım olsun. İşte Tüdanya ve Sen Yaşa geliyor sizler için.
1: Murat yayında.
4: Ve bu arada Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz Instagram'ı. Ve ekliyorsunuz ve son paylaşımları ve bildirimleri takip ediyorsunuz arkadaşlar. Evet, önemli. Instagram önemli. Takip aracı. Instagram'ı ne yapıyorsunuz? DJ Murat yazıyorsunuz. Ekliyorsunuz arkadaşlar. Son paylaşımları beğeni yapıyorsunuz bu arada. Takipteyim, kimler çok beğeniyor.

0: sabahların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzelliği de devam ediyor diyeceğim ama yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Benden sonra sevgi kalpten kalbe, sevgi Taner sizlerle olacak. Güzel programı kaçırmayın arkadaşlar. İleriki saatlere kadar, gecenin ileriki saatlerine kadar Taner sizle. Evet, şöyle baktığımda yine listeme gelen mesajlar var. Bediran Olgun sevgili yeğenimize buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, o da tabii ki A22 yatmakta olan İlhan abime Güçlü Soydemir'den Karanlık Sokaklar şarkısı armağan ediyorum. Beklenen gün kutsalsa diyor. Çekilen çile kutsaldır diyor. Evet, yeğenim diyor Bediran Olgun yollamış bu mesajı. Ve yine Mehmet Emin Uçar Kuş'tan Ozan Aktaş'a Merdo şarkısı armağan olsun demişler. Ve yine A10'da yatmakta olan diyor abilerim, abisi Aziz Kaygısız'a bazı rüzgarlar sert eser ama diyor etkisi geçtiğinde izini bırakır, en kısa sürede yan yana gezmek dileklerimle diyor. Bediran Olgun yollamış mesajı. Evet, bu şekilde yollanmış bu mesaj sevgili dostlar. Tam onu gördüm bari. Evet, onlar için de gelsin. Sevgili Bediran Olgun'a ve yanındaki misafirleri de selamlar olsun kardeşime. Evet, işte güzel bir şarkı var. Şarkıyı yollayacağım. Karanlık Sokaklar ve sonrasında reklam ve sonrasında vedam var arkadaşlar. Reklamlardan sonra vedam var, onu da söyleyeyim. Son şarkımla vedamı gerçekleştireceğim reklamlardan sonra.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Firari saatlerin sonuna geldik. Bu program Yıldız İnşaat sponsorluğunda sizlerleydi. Yıldız İnşaat'a teşekkür ederiz.

Evet işte sevgili dostlar, biletimizin sonuna geldik. Son şarkımla vedamı gerçekleştireceğim bu arada. Evet, şöyle baktığımda yine isteme iyi yayınlar dileriz. A26 koğuşuna yatan canımızın abimiz Mücahit Ayaz, C12 koğuşuna yatan babamız Dede Murat'a zor günde geçecek biliyorum. Biz yine hep birlikte olacağız, inanıyorum. Sizi çok seviyorum. Küçük kızınız Nisa ve Çiçek demişler. Evet yine dilerim, iyi yayınlar dilerim. A26 koğuşuna yatan oğlum Mücahit Ayaz, üzülmeni istemiyorum. Tarih pes diyor, pes edenleri değil son ana kadar direnenleri diyor yazar. Bizim bitti dediğimiz yer ancak yeni bir hikayenin başlangıcı olur. Son nefesine kadar arkandayız. Oğlum C12 koğuşuna yatan eşim Dede Murat için sadık şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş. Evet bu şekilde iletilmiş, Dede Murat için gelmiş. Evet son şarkıyla vedamı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Evet son şarkım. Evet, yaşadın da ne gördün adlı şarkı, Müslüm Gürses'in güzel bir şarkısı gelecek sizler için. Sevgili Merdo kardeşime, özellikle Merdo'ma gelsin bu şarkı. Evet, onun da sevdiği şarkılardan bir tanesi. Benim de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi bu güzel şarkı. Ve tüm dostlarımıza selamlar olsun, sevgiler olsun. Allah'a emanet olun. Yarın akşam Kader Mahkumu istek programında görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın akşam 18 itibariyle program başlıyor biliyorsunuz. İşte son şarkım. Allah'a emanet olun. Bay bay. İşte

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesran sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var. Onun da gözyaşları kurumuş.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

Sabahtan Kahve programında 20.07 saatimiz ve cumartesi gecesinde beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum. 20.15 itibariyle birazdan mesajlarınıza da yer vermeye başlıyorum.

0: Ufku FM.
1: Biraz sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Müslüm Gürses'in güzel şarkılarından bir tanesiyle radyolarınıza konuk ediyoruz ve seni yazdım diyor.

20.22 saatlerimiz cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A14 koğuşuna yatan Emin Aktuman'a armağan ediyorum. Çok özledim, hemen gel, seni çok seviyorum Gümüş. Özünden Deli Rüzgar şarkısı armağan olsun diyor. Emin Aktuman'a armağan oluyor.

Mesajlarınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. Samsun'dan Fatma, Samsun Kapalı'da A19 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim eşim Hasan Şeneli. Bu şarkıyı armağan ediyorum sesini duymadığım. Sesini duymadım kaç gündür bir tanem. Günlerim keyifsiz sensiz geçiyor. Pazartesi bekliyorum seni, çok özledim. Her şeyimiz, çocukların da selamı var, seni çok öpüyorlar. Seni az kaldı sabret. Geçecek güzel günlerimiz. Yakında Allah'ıma emanet ol, seni çok seviyorum. Fatma'dan eşim Hasan Şenel'e armağan olsun diyor.

Astroma Spor Salonu'nun sponsorluğunda beraberiz. Astroma Spor Salonu Atakum'da ömür evlerinde hizmetinizde. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A18 koğuşunda yatağın oğlum Baran Özkan için sensiz ben olamam şarkısını istiyorum canım oğlum. Geceler uzun geçmek bilmiyor. Her an aklımdasın, kalbimdesin, duamdasın. Seni çok ama çok seviyorum. Oğlum Baran Özkan için armağan olsun diyor denizimiz.

İyi yayınlar. Ayke koşuna yatan annem Didem Yavuz'a anneciğim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu birlikte yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum her şeyim. Kendine çok iyi bak. Annem şarkısına armağan ediyorum. Annem Didem Yavuz'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Kırgınlıklar yaşadın.

Gece devam ediyor Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Devam ediyor beraberliğimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, gurbette olan Fatma Coşkun Su, Elpando Sevda, Zeynep Düzgün, Çiğdem Parsa, Gizem Gökmen, Kübra, Altın Ceylan Aptik, Ayşe Dursun, Meliko, Buse Çeşe, Fatma Nur Öksüz, Nehir Avcı, Hayat Çetin, Emel Tunca adını yazamadıklarım. Hepinize çok seviyorum. Ben Elif Coşkun Su. Fatom, Çidom, Gizem'im, Zeynuş'um, sizi çok özledim. Kendinize iyi bakın. Burası biraz sıkıntı. Hayal kırıklığı oldu bana. Resmen neyse ki ben iyiyim. Siz de iyi olun. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz canlarım. Özetmeyin. Bekliyorum burada. İhtiyacım var şarkısını armağan ediyorum. Öpüyorum kocaman diyor. Elif Coşkun Su ve sevdikleri için geliyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yener Samsun Kapalı A12'de bulunan canım işim Murat Çabuk için Ceylan Konak Masa şarkısını rica ediyorum. Senden bana, benden de sana gelsin sevgilim. Sen de en kısa zamanda yanıma gel inşallah. Seni çok seviyorum ve çok öpüyorum aşkım. Allah'ıma emanetsin dünyam. Eşim Murat Çabuk için armağan olsun diyor denicimiz.

İyi yayınlar A8 Koğuşu'ndan yetkisi can dostlarım Mercan Togar'a, Belirhan Çavuşoğlu'na, Kader Bile yaptım abilerim, kardeşlerim Oktay Sıtı, Volkan Özbeyli, Ömer Faruk, Şeker Aykut Uyar'a, Veysel Kurt'a, Mert Uyar, Nevşehirli Mert Eraslan'a, Ünyeli Hami Toygar için, Belirhan Belir, Necu Bostan, herkese benden selam olsun elbet bir gün, Özgür Günler'de Yiğit Köse. Yiğit Köse için geliyor, sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Çarşamba STP Kapalı'da yapmakta olan Batuhan Pehlivan Kader Bile yaptım, kardeşlerim bir abilerim, Görkem Tunç, Uğur Özcan, Kudret Yılmaz, Kemal Bahar'a ayrıca farklı cezaevlerinde bulunan canım kanım resim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kemal Can Yıldırım, Yiğit Kandemir'e, Servet Ağaç'a, Doğukan Demir, Altan Eroğlu, Fırkan Tağaçırak selamlarım bakidir diyor Batuhan Pehlivan. İyi yayınlar A14'te yatan Bıcırma Arman. Zamanında belki birbirimizi anlayamadık ama sefamızı güzel süreceğiz inşallah. Seni seviyorum eminim. Gümüşün seni bekliyor. Burak Akagün'den Senden Kızım Olmalı şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Köle'den Arda Rengi'ne armağan olsun bu geceki tüm güzel şarkılar. Arda Rengi'ne armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Gönlümden kalbimi, bu sevda bitmez parçasını, sevdiğimi ve Ebru'yu armağan ediyorum. Seni ilk gün gibi seviyorum Asabır. Güzel günler bizim. Seni çok seviyorum, seni kocaman öpüyorum. Rüyanda beni gör, Allah'ıma emanet ediyorum. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: Yayınlar, ben Yelizcan Samsun TTP Kapalı C23 koğuşuna yatan biricik nişanım Kadir Çelebi'ye. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbim ve dualarım her saniye seninle atıyor. Sen orada dik dur sabre sevgilim, bizim sevdamız her türlü engelden daha güçlü gün saydığımız bu karanlık günlerin sonunda el ele yürüyeceğimiz o aydınlık ve güzel yarınlara olan inancım tam. Seni çok özledim, çok seviyorum ve sabırla o kavuşacağımız günü bekliyorum. Hasret koydum ben adının şarkısını, benden sana gelsin, seni önce Rabbime sonra sana Allah'a emanet ediyorum. Gözlerinden öpüyorum ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış Yelizcan.
1: Tutku FM.

Gel. Her şeyin bir içi, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

Astoroba Spor Salonu sponsorluğunda cumartesi gecesinde 21.06 saatlerimizi sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Şafak Özdemir. Aleyküm selam Şafak. Samsun Açık Cezaevinde yatan kardeşim, dostlarım Apo Coşkun, Kadir Özdemir, Emirhan Bayrak, Kenan Kıcır. Kapalı'da A20 koğuşunda yatan kardeşim İrfan Alagöz, A7'de yatan Samet Yıldırım, A16'da yatan Umut Güdül'e, A24'te yatan Emir Ocak, Kavakçoluk Cezaevinde yatan Yiğit Alperen Özdemir için Yanımda Sen Olmayınca şarkısını armağan ediyorum. Bütün dostlara selam olsun elbet bir gün diyor. Şafak Özdemir için geliyor.

Merhabalar Nur Acar. Samsun Kapalı'da A24 koğuşunda, A27 koğuşunda yatmakta olan eşim, her şeyim olan Murat Acar kurban olduğum adam. Sevdiğim, kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Sen de sabret bir tanem, hayallerimiz var. Çünkü Murat'ım iyi ki varsın, kara çocuğum. Her şeyim, seni çok seviyorum, seni çok özledim kurban olduğum adam. Murat Acar, sabret diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız. A27 koğuşunda yatan Murat Acar'dan Hasan Can Kızılırmak, Osman Demir, Taş İbrahim Aslan, Mustafa Kurt, Can Üçer'e, Yener Dündar'a, Aziz Efe, Fehmi Şenoğlu, Ahmet Durmuş'a, Aklım Hep Sende şarkısı Murat Acar'dan bütün abilerime ve kardeşlerime armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kafam Resul. Ben Karakız Erşim Resul. Dağ ve güzel günler bizim olacak. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Aramıza giren mesafeler, özlemler ve zorluklar ne kadar büyük olursa olsun umudumu kaybetmiyorum. Seni düşündüğüm her gün, sana kavuşacağımız günü bekliyorum. Çatacak yer arıyorum sensizliğime ama gönlüm yine sana çıkıyor. Aklımda, dualarımda hep seninle diyerek mesajını sonlandırmış Karakız'dan Resul Dalbey'e armağan oluyor.

İyi yayınlar, ben A7 Koşun'dan tahliye olan Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu T tipi, kapalıda bulunan saygıdeğer abim Kemal Sarıkeser, İlzamet Yıldırım, Bekalı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Müke Dayı, Samet Çangalı'na, Kadir Eriz, Kaan Durukan, Tamer Karasın, Ömer Faruk Çelik, Doğukan Altuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Cemal Çatıbay, Dilgin Ali, Oğuzhan Kurtan, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgöz, Enis Güdeloğlu, Recep Canası, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Ahta, Arif Soydaş'a, Muhammed Ediz'i, Kuralsız şarkısı tüm A7 koğuşuna armağanımdır, Ayçe her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun için.

Selamünaleyküm, ben Enes Yoruklu. Aleykümselam. Buradan sizin aracılığınızla öncelikle can parçam Fahrican Peköz'leri, sonrasında başka koğuşlarda yatmakta olan Aslan kardeşim Birhan Sayar, can parçam Caner Barutlu, dostum Nazım Bilgin, can kardeşim Can Altıntaş, Fatih Bilgin, Serkan Koloğlu, Salih Merkezkinsoy, Emre Temizli, Çağatay Coşkun, Batuhan Say, İlyas Kahraman, Servet Ağaç, Erdalcan Büyükdağ, Sezgin Pala, Emircan Öz, Zemir Batuhan, Pehlivan Doğukan Demir, Yiğit Kaan Demir, Yunus Emre Özelçe, İbrahim Durmaz'la

Selam ederim. Beraber Kader Bey'i yaptım. Şerif Buğra Yılmaz, Selim Güven, Çetin Kalacı, Anıl Kılınç, Baran Oğuz, Azcan Hünerli, Alperen Gündoğan, Anıl Güler'i, Hasan Emirci, Emir Şener'e, Emin Aktuman, Emirhan Kara, Osman Bayrak, Yol Karardığında Elveda diyen haindir. Arada bir şarkısı tüm A14 koğuşuna armağan olsun diyor Enes Yorumlu'dan. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorunda biraz mesaj trafiğimiz yoğunlaşmaya başladı sevgili dinleyiciler. Hız verelim. C27 koşunda yatan göz bebeğim Emre, temize yazıyorum. Seni çok özledim gözümün nuru evimizde. Sesini kokunu özledim. Bitti sayılır kavuşmamıza günler kaldı Allah'ın izniyle. Seni çok ama çok seviyorum Fatma Temiz'den. En büyük aşkım şarkısı armağan olsun Emre temize diyor. Biraz önce yer vermiştik, bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Açık'ta yatmakta olan A7 koğuşundaki babam Kobra Selçuk Paşar için benim babam şarkısını armağan ediyorum. Babam, babalar günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Tez vakitte aramızda olman dileğiyle. Seni çok seven bir tanecik kızından armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Öncelikle selamun aleyküm, ben C22 koğuşundan Tunağan Sezer, aleyküm selam. Aynı çatı altında kader biri yaptım abim Tunağan Çöker'e ve Bafraçlık'ta bulunan babam Ömer Sezer'e kader şarkısı armağan olsun diyor Tunağan Sezer'den. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A16 koğuşunda yatan Efe Atmaca, kardeşime Mert Alev, İsmail Yiğit, kardeşlerime nereden bileyim şarkısını armağan ediyorum, arşivde bulunmuyor. Samsun Tekeköy'den selamlar Mithat Haliloğlu, Ensar Yazıcı, buralar bize emanet demişler. Efe Atmaca kardeşime armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız A26 Koğuşu'ndan Emirhan Kaplan Kadavli yaptım. Abi kardeşlerim Şevki Çoğatan, Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu, Müşahit Ayas, Taner Kaya, Ali, Kemal Çakana, Cengiz Han Batmaz, başka koğuşlarda olan dostlarım Mert Altınsoy, Kaan Durgun, Ahmet Bektaş, Kadir Efe, Ar, Akın Aksoy, Umut Can Koparan, Abdullah Enver Mutlu, Emre Elibode'de bir zalime sırt dönerek başka bir zalimle savaşılmaz. Köşe Bucak şarkısı Kürşat Dumanoğlu abime de armağan olsun diyor Emirhan Kaplan'la.

İyi yayınlar. A11 koğuşunda yatmakta olan Haluk Berber, abisinden kardeşi Yılmaz Berber'e birader şarkısını istiyorum. Gökyüzünün bulut, özgürlüğün, umut olduğu bu dört duvar arasında hasret ve özlemle selam edelim. Abisinden özüne tüm A18'de yatan kardeşlerime selam olsun diyor. Haluk Berber ve sevdikleri için de geliyor sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Biraz mesaj trafiği yoğun. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. Yiğit Köse, can dostlarıma armağan olsun bütün güzel şarkılar diyor Yiğit Köse'den.

İyi yayınlar Bafra T-Tipi A11 koğuşuna yatmakta olan oğlum Muhammed Koç ve yanındaki bütün arkadaşlarına Karlı Dağlar şarkısını armağan ediyorum canım oğlum. Seni çok seviyorum Necla teyzenin de selamı var. O da seni çok seviyormuş hasret kaldığım oğlum. Bugün bu hasret, bir gün bu hasret bitecek. Sen sadece sabret, ben bu evde seninle aynı akşamlarda, aynı sabahlarda yaşayacağım. Günü hayal ediyorum, seni çok seviyorum güzel gözüm. Oğlum Muhammed Koç'a armağan olsun diyerek mesajına son veriyor dinleyicimiz. Barış Kahraman söylüyor ve arada bir diyor.

Yarın 21 Haziran Babalar Günü. Sevgili dinleyiciler, Babalar Günü'nüz kutlu olsun diyoruz. Tüm babalara selamlar. Evet, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun TTP Kapalı'da A7 koğuşuna yatan kardeşim Mert Altağ mesajım. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Bazı doğum günleri pasta ve mumlarla değil, sabırla ve umutla kutlanır. Bu da onlardan biri. Çok az kaldı hasretin yerini kavuşmaya bırakacağı günler artık daha da yakın. Gülüşün yüzünden hiç eksilmesin. Yeni yaşın sana özgürlüğünü, huzurunu ve yarım kalan tüm güzel şeyleri getirsin. İyi ki varsın, iyi ki kardeşimsin. Seni çok seven bir ailen olduğunu unutma. Kardeşim Mert Ahtağ'a armağan olsun diyor denizimiz. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar. Samsun Açık'ta yatmakta olan Yasin Yılmaz. B10 koğuşunda kader bile yaptım. Kardeşlerim Anıl Emre Ünyeli'nin doğum günü kutlar, mutlu yıllar dilerim. Ve diğer kardeşlerim Doğukan Mırık, Mertcan Bozkaya, Enes Özdemir, Ömer Yadigaroğlu, Emin Can, Ayna, Fazlı Saraca, Seyit Ahmet İhtiyar, Umut Akın ve Yakup Çelik kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Anıl kardeşime armağan olsun diyor. Yasin Yılmaz ve sevdikleri içinde gidiyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 21.35 yaptı saatlerimizi. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar. C22 koğuşunda yatan Canber Çatı'ya, Canber Çatı'ya canım eşim. Yokluğun zor ama sevgimiz her şeye yeter. Ben bir yavrumuz, seni çok özlüyoruz, seni çok seviyoruz. Canber Çatı'ya armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz ve sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Miraç Karademir, buradan Bafra T-tipinde yatmakta olan dedem Aydın Karademir'e, amcam Onurcan Karademir, dayım Ferdi Çaka Bey, Yusuf Çakır'a selam olsun. Allah'ım bir an önce oradan çıkmayı nasip eylesin abi. Bir de geceye güzel bir söz eklemek isterim. Her yeni gün özgürlüğe bir adım daha yaklaştığımız bir gündür. Miraç Karademir'den armağan olsun.

İyi yayınlar. C8 koşuna yatan Seyit Ali Demircioğlu, canımızın içi, seni çok seviyoruz. Bu yaz beraber değiliz ama bundan sonraki bütün yazlar bizim sabır ve duayla bekliyoruz. Seni ve bütün C8 koşuna babalar gününüzde kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Seyit Ali Demircioğlu'na armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Samsun A22 koğuşunda. Aynı çatı altında kader birliği yapan abilerim, kardeşlerime armağan olsun. Gariban Peki Özler, Harun Mutlu, Dindar Çatlı, Berat Kaya, Muhammed, Kurcan, Ademcan, Hakan Yıldırım, Halil Yaprak, İlker, Kuru Bacak, Hasan Kırın, Emir Cebi, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Hakan, Yaşan 2, Gün Şarkısı armağan olsun diyor. A22 koğuşuna. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Gökhan Aslan, tüm sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Gökhan ve sevdikleri için de geliyor. Göksel Devrimci'den ve Onur Şeref'ten Batuhan, Batu'dan Cenk Hocaoğlu, Emirhan Feyzi, Volkan Savaşçı, Berat Efe Yıldırım, Anıl İnce, Ozan Uzgur'a, Orhan Cankır, Baran Özkan, Seyit İhtiyar, Anıl Bayraş, Cem Aslan, Zeki Can Çağlayan, Cevdet Gülkaya, Alihan Ere, Fırkan Aydın, Şener Yılmaz, Baran Fukula armağan olsun, tüm güzel şarkılar diyor Göksel Değirmenci'den. İyi yayınlar çarşamba STP kapalı yapmakta olan Batuhan Pehlivan kadar bile yaptığım kardeşlerim ve abilerim Görkem Tunç, Uğur Özyan, Kudret Yılmaz, Kemal Bahar'a ayrıca farklı cezaevlerinde bulunan canım kanım reisim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kemal Can Yıldırım, Yiğit Kaan Demir'e, Servet Ayşe, Doğukan Demir'e, Altan Eroğlu'na ve Fırkan Taş'a, Fırkan Taha Çırak'a selamın bakidir. Sen yanasın şarkısı armağan olsun diyor Batuhan Pehlivan'dan.

Gastronomi Spor Salonu sponsorluğunda sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesaj trafiği yoğunluğuna göre yayınlanması biraz zaman alabiliyor mesajların. Bir kez daha hatırlatmış olalım. 40-45 dakika içerisinde yer veriyoruz özetle. İstanbul'dan Jülyeli, Samsun TTP, A11 koşunda bulunan canımın içi sevgilim dünyam Gökhan Gül. Aşkım seni çok seviyorum, seni çok özledim. Yarın babalar günü ama sen yoksun bu yıl, böyle oldu. Bugünlerde gelip geçecek bir tanem. Babalar günün kutlu olsun sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki hayatındasın. Sen canını sıkma, iyi ol, sabırlı ol. Bugünlerde bitecek, kavuşacağız Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum, hep aklımdasın, yüreğimdesin. Allah'a emanet ol. Ben her zaman seninim ve seninle olmaktan çok mutluyum. Gülşen ablam seni çok seviyor. Doğuş ve Olcan da seni çok seviyor, seni çok özlediler. Hepsinin sana çok çok selamları var, seni çok öpüyorlar. İyi ki hayatındasın. Trabzonlu sevgilime ve Gökhan Güle gelsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatan nişanlım İbrahim Cem Kayı'ya gelsin. Özlemek zor ama bazen bir insanı düşünmek bile gülümsetiyor. Senin varlığın bana hayatın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Çünkü mutluluk bir yerde değil, bir insanda saklıymış. Seni çok seviyorum sevgilim. Simge Kılıç Aslan'dan armağan olsun diyor.

Şu anda geceye dair bekleyen 17-18 mesajımız var. Hepsini yer vereceğiz. İyi günler. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Ç25 koğuşunda iki gözüm, kaderim seni çok sevdiğimi ve ömrümün sonuna kadar nefes aldığım sürece seni bekleyeceğime söz veriyorum. İyi ki benim hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Bırak Bulut Manolya şarkısını armağan ediyorum. Kaderim için armağan olsun bu parça diyor.

yayınlar diliyorum. Köleden Arda Rengin'e armağan olsun. En güzel şarkılar sabırla ve zamanla geçecek. Bugünler inşallah Arda Rengin için gelsin diyor diğer bir mesajımız. Bilgi Olgun. A1 Koğuşu'ndan Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Kızım, motordaydım, aradığını gördüm, açamadım. Ara beni lütfen, seni çok seviyorum İknur Tibet. Aşkıma da selam olsun, pazartesi yanınızdayız güzel kızlarım. Sizi çok özledim. Osman enişteni de selam var. Osman enişteden sana armağan olsun güzel kızım bu şarkı diyerek mesajını sonlandırmış Bilgi Olgun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Karakız Solyan'ım, seni bir gün oradan alacağım Resul. O gün gelene kadar kalbim hep senin yanında. Yaşadığımız sürece hayat sınavımız devam ediyor. Önemli olan o sınavdan geçmemiz ve sabretmemiz. C28'de her şeyim Resul Dal Bey. Gideceğin yere beni de götür şarkısı armağan olsun Karakız'dan diyerek mesajına son veriyor dinleyicimiz. Evet, seri bir şekilde mesajlarınıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Can alacağı Samsun'a 10'da yatmakta olan Can kardeşim, Kerim Küçük ve tüm dostlara selam olsun ayrıyeten. Kadın koşunda yatmakta olan Yasemin Demirtaş'a kucak dolusu sevgilerde özgür günlerde görüşmek üzere. 9 Temmuz'da görüşmek üzere. Canını sıkma canım benim. Can Alaca'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar canıma canı olanım Merve Engin. Meğer ne kadar değerliymiş 2 dakikada olsa sesini duyabilmek ve ne değerliymiş yüzünü görebilmek. Boşuna değil mi saatlerce yolunu gözleyişler, uzun bekleyişlerden sonra seni görmek, sesini duyabilmek ne kadar kıymetliymiş. Bilsen neleri feda etmezdim o ışıl ışıl parlayan, kısarak bakan gözlerini görmek için neleri feda etmezdi Yukon. Seni çok özledi canımın canı. İnanıyorum çok az daha sabır. Özlü Sabancı özledim seni parçasını Yuko'dan Merve'ye, Merve'den de Yuko'suna armağan olsun. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yener Samsun Kapalı'da Ahmet Sait Baboğlu'na kalbim seninle dolu. Aklım seninle meşgul ve ruhum seninle birlikte yaşıyor. Sen benim için her şeyden önemlisin. Ahmet Sait Baboğlu'na armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız sevgili dinleyiciler. Samsun T-Tipi Açık Cezaevinde yatmakta olan nişanlım Ramzan Er Yılmaz için gelsin. Seni çok seviyorum canım sevgilim. İyi ki varsın. Hep yanındayım. Her koşulda, her şekilde seni seviyorum. Nişanlım Ramzan Er Yılmaz için gelsin diyor.

İyi yayınlar. Samsun Kadın Kapalı da yatmakta olan dostum kardeşim Yasemin Demirtaş, seni çok seviyorum, sana sarılacağım, günü sabırsızlıkla bekliyorum bir tanem, çok özledim seni ablan Merve Kayık'tan, armağan olsun Yasemin Demirtaş'a diyor.

Nihal ulaştırmış mesajını aileme, bütün radyo dostlarına. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Nihal içinde geliyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar canım kardeşim Enes Yoruhlu'ya, Barış Kahraman'dan arada bir şarkısını armağan ediyorum demiş. Daha önce yer vermiştik. Onu çok seviyorum. Rabbim tez vakitte kavuştursun bizi. Ablası Sema Nur'dan armağan olsun Enes Yoruhlu'ya diyor dinleyicimiz.

yayına Samsun TTP Kapalı'da C8 hoşuna yatan oğlum Sefa Durgun'a Geceye Sözüm Var şarkısını armağan etmek istiyorum. Seni çok özledim oğlum. Tez zamanda kavuşmak ümidiyle Allah'a emanet ol. Tüm güzel şarkılar oğlum Sefa Durgun için gelsin diyor.

mesajımızı ekliyoruz bu şarkı için. İyi yayınlar buradan babam için sesleniyorum. Omuzundaki elin olmasa dünya daha ağır olurdu. Yüreğimin en güçlü yanısın babacığım. Babalar günün kutlu olsun seni çok seven kızın. Erba Elbil'den Ağlama Bugünlerde Geçer Babam şarkısını armağan ediyorum diyor. Elba Elbil için de geliyor.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler, bir kez daha hatırlatalım. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Trabzon'dan Gülşen Kolu Samsu TTP A11 koğuşunda olan canımın içi her şeyim kardeşim Gökhan. Gül, seni çok seviyorum, çok özlüyorum. İyi ki varsın canımın içi. Babalar günün kutlu olsun. Her şeyimiz yanımız. Doğuş, Oğulcan mektup yazdılar ama buradan da kutlamak istediler babası. Her şeyimiz az kaldı, biraz daha sabır. Az kaldı, kavuşacağız inşallah. Gökhan'ın bu arada Şüledi'nin, annemin, sayamadığım herkesin sana çok çok selamları var. Seni çok seviyorlar kalbimiz. Seninle dualarımız, seninle Trabzon'dan, Gülşen Kul'dan, Gökhan Gül'e armağan olsun bu parça diyor.

0: Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın.
1: Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Merhabalar, kübaşım nasılsın, iyisindir inşallah, biziz, bir sıkıntı yok, evdeyiz. Uğurcan abi söylediklerini bugün söyledi, kafana takma, ne dediysen öyle yapıyoruz, kurban oldum, seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a hasret parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben A22'de yatmakta olan Arda Rengin sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun ve tüm güzel şarkılar armağan olsun Arda Rengin'den diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar diliyorum. Uğurcan Gül, Diken ve Ahmet Şen'e selam gönderirseniz teşekkür ederiz. Mecbur İstikametler şarkısı armağan olsun. Uğurcan Gül, Diken ve Ahmet Şen'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Kara kız yanımın içeri su dalbe. Sen yarın yoksun biliyorum. Kolay değil ama unutma. Hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez. Ben sana inanıyorum. İnancını kaybetme. Ben hep yanındayım. Dualarım senin iyi. Çocuklarına olan sevgin, kalbindeki merhamet ve duruşun her şeye değer. Bugün sana sarılamıyorum ama kalbim hep seninle. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun Resulullah Bey. İyi ki varsın şarkısı armağan olsun diyorum.

Selamünaleyküm, ben C8 koğuşunda yatmakta olan Abdullah Enver Mutlukader bile yaptım. Murat Kolaçalı, Ömer Aslan, Ekrem Yıldız, Seyit Ali Demirci oğlu, Barış Temel'e, Serkan Köre, Fırat Çatıloğlu, Alper Gün, Cevat Yurda, Baran Çetin, Hüseyin Çetin, Pisu Can Köseoğlu, Çarşambalı, Tito Reis, İbrahim Köksal'a, Doğukan, Öztürk'e, Doğukan, Kurugan, Berkcan Uysal'a, Benjamin Doğu, Enis Ekeri, Alparslan Saraca, Hasan Can Koç'a, Şerif Tuğulu, Yunus Gökler, Sefa Durgun, Bünyamin Taş'a, Murat Kutlu, başka koğuşlarda yatmakta olan can parçalarım, Baran Özkan, Emirhan Kaplan ve A2'de Tansu Kaplan, sevgi özlemlerimi iletiyorum. Taş Duvarlar şarkısını armağan ediyorum ve Can Bayrampaşalı Alper Gün abimin yeni yaşını kutlar, gözlerinden öperim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Abdullah Enver Mutlu'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Alper Usta baştan kader bile yaptım abilerim. Enes Yoruklu, Caner Balotlu, Hasan Emice, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınca kardeşlerim. Alperen Gündoğan'a, Emirhan Kara, Emin Akman'a, Osman Bayrağ'a armağan olsun diyor Alper Usta baştan.

yayınlar bu kez çarşamba seri tipi kapalı. Daha 3 koğuşunda yatan kardeşim, canımın parçası Batuhan Pehlivan'a seni çok seviyorum oğlum. Kendine çok iyi bak. Ben ne olursa olsun yanında olduğunu biliyorum. Ben her zaman yanındayım. İyi ki benim kardeşimsin. Hasret şarkısı armağan olsun diyor Buket'ten.

İyi yayınlar. Bakın benim gözlerime şarkısı. Demir Parmaklılar bizi yıldıramaz kardeşlerim. Mahkum isim Ahmet Demirci için Mustafa Çaycı, Enes Utku, Samsun Kavak Çocuk cezaevinde. Ahmet Demirci'den kardeşleri Mustafa Çaydı Enes Utku'ya armağan olsun diyor Ahmet Demirci.

da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salını satek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde mesajlarınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Doğukan Demir. Aleykümselam buradan. Kıymetli büyüğüm, dayım Yavuz, Cengiz'e eniştem, Mehmet Özeya, amcam Fuat, Kaplan abilerim, Kürşat Vatansever, Sinan Kaya, Murat Albayrak, Can kardeşlerim, Hasan Can, Saraç, Şevket, Özcan, Mücahit Korkmaz'a, Enes Yorulu, Mertcan Akgüze, Yusuf Uysal, Ahmet Mahmut Çelik, Ali Şofar, Ramazan Asur, Çarşamba, Cezan Yatmak, Dolun Aslan, Parçam, Batuhan, Pehlivan, Kemal Yıldırım'a, Umut Uğurlu'ya, aynı koğuşta kaderle yaptığım abi ve kardeşlerim Hüseyin Kanlı, Kemal Can Dindar, Kaan Düzgün, Akın Aksoy, Salih Eroğlu, Emrullah İnce, Cesed Ege İpil, İsmail Karata, Haluk Yılmaz, farklı koğuşlarda yatmak olan Adnan Adı, Halil Yaprak, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Ahmet Aslanoğlu, Ayhan Sisko, Mustafa Aş, Fırkan Keleşe, Fırkan Bektaş, Şerif Tuğlu, Batuhan Sekmeni, Mert Sezgin Kadir, Kalim Aya, Barış Deniz'e selam ederim. Aynı gökyüzü altında bir umutlu yaşamak. Kocaeli İspahçısı abimi Yiğit Kaan Demir'e, Doğukan Kocaman'a, reise canlar feda, Doğukan Demir'den armağan olsun diyor.

Babalarımız sevginin, fedakarlığın ve gücün en güzel örneğidir. Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar. Ben belediye evlerinden Barış Vural. Buradan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle reisim Tuncay Acar, abilerim Kral Uğur Demiröz, Sercan Tokaç, Uğur Buralay Engin, Ündücü, Ebu Bekir Kol, kardeşlerim Biraz Sözkesen, Kerem Çelik, Anıta, Salih Çelik, Anas, Serkan Koloğlu, Can Altuntaş, Samet Ayna, İbo Şeker, Berat, Dişi Kara, Hüseyin Demira, Barış Semize, İbrahim Kocabıyık, Gülkan Safa, Berkay Sözkesen, Yahya Ayhan Sisko, Mami Torunoğlu, Kemal Can Dindar, Kadir Birinci, Savaş Beldek, Emrullah İnce, Kadirhan Rengin, Mert Güneş'e, bütün abi kardeşlerimize selam olsun. Unuttuğumuz, yazamadığımız illaki vardır. Herkes kendini biliyor. Kalpler, gönüller bir elbet özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Barış Vural'dan armağan olsun diyor.

Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar, dostunu bir

Sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Gerekirse yayınımızı biraz daha uzatabileceğiz. Çünkü yarın da Babalar Günü ve Babalar Günü mesajları da geliyor. O yüzden tüm mesajlar aynı noktada tek çatı altında birleşiyor. Ama hiç endişe etmeyin. Şarkılar yetiştirebildiğimiz kadar mesajların da tamamına yer vereceğiz. Selamun aleyküm, ben Miraç Kancı. Aleyküm selam, tahliye oldum. Buradan başta kapalı C4 koğuşunda babam Kamil Kancı ve Salih Örnek abi, A7 koğuşundan can parçam abi Samet Yıldırım, Umut Öztürk. Farklı koğuşlarda yatan Emrah, İnan Bey, Aydın Kutbay abilerime, Selahattin Üstün, kardeşlerime ve Açık abi Lokta Osman, Haliloğlu amcam, Hasan abim, Faruk Açıcı, Ali Can Bu abi, Adem abime, Açık B Blok'tan Ünal abimize, Cihan Holat, Seyit Bostancı, Çağrı Akten, Serhat Kolaca, Berat Bektaş'a abilerime, kardeşlerime ve ortamlarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugünkü sabrımız yarınki umutlarımız içindir diyor. Miraç Kancı'dan armağan oluyor.

yayınlar diliyorum. Uğur Buralı, Bülent Zengin'den Armağan Olsun. Tüm güzel şarkılar diyor. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun. Arda Rengin'den, A22'de yatmakta olan Arda Rengin'den sevgili babama armağan olsun diyor.

WhatsApp numaramız 0542-740-6555 sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında yayınımız devam ediyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. İyi yayınlar, ben Ayide Koşun'dan Efkar Ahmet Çoşkun, değerli kardeşlerimdeyiz. Samet Yıldırım'a Sabır Kalmadı şarkısını armağan ediyorum diyor Efkar Ahmet Çoşkun.

22.43 saatlerimiz cumartesi gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajlarımıza hemen geçiyoruz. İyi yayınlar A18 koğuşunda bulunan kıymetli Mustafa Angay, yolumuz ne kadar uzun olursa olsun her zaman senin yanındayım, seni özlüyorum. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. Takvimler günleri sayarken ben kavuşacağımız günü sayıyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Sor şarkısı armağan olsun. Kıymetli Mustafa Angay'a armağan olsun diyor denicimiz.

Takvimler günleri eksiltirken ben sana olan özlemimi biriktiriyorum. Her gece yıldızlara bakıp aynı deliği tutuyorum. Bir gün aramızdaki tüm duvarların yıkılması ve sana kavuşmak, bil ki kalbimdeki yerin değişmez. Sevgin en karanlık günlerime bile ışık oluyor. Sen benim en güzel duam, en kıymetli bekleyişimsin. Her şeyim. Emrah Yağcı'ndan Kübra Ataş'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın ve sevdikleri için geliyor.

Selamünaleyküm, ben Doğukan Barık. Aleykümselam. Gurbette yatan Özabi, Mustafa Can Barık, Yusuf Miran Sayal, Ejder Furkan Üstün, Tutku Can Uysal, Recep Arana, Halil Aran, Sinan Kara, Münir Koskos, Baran Özkan, Kürşat Sağıroğlu, Yaşar Can Kaplan, Cenk Hocaoğlu, Baran Fuluk, Hasan Kavasa, Seyit İhtiyar, aynı çatı altında kadar biri yaptım abilerim, kardeşlerim Caner Oğuz, Hakan Koç, Ahmet Uğur, Hamza Cebi, Erol Değirmenci, Ömer Yadigaroğlu, Anıl Ünyeli, Cihat Bektaş'a, Umut Akın'a, Beytullah Keser, Selo Kara, Cihan Holat'a, Anıl Yalçın, Bilal Demirci oğlu, Emirhan Aran, Emirhan Mırık, Mertcan Bozkaya, Oğuz Kılıç, Ayhan Yazıcı, Berkay Can Güneş'e, Taner Meleri, Ahmet Mahmut Çelik'e, Yusuf Uysal, Muhammed Ali Tanrıverdi, Şahin Yılmaz, Mahfuz Ranzası şarkısı bütün sevdiklerime armağan olsun diyor Doğukan Mırık'tan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Gökhan Aslan, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Tüm babaların kalbi güzel, yüreği güzel, merhametli babaların babalar günü de en içten dileklerimle kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Gönlümden kalbime sıradaki parçalar sevdiğime armağan ediyorum. Ödemini yaptım, her anı seninle yaşıyorum, seni çok seviyorum. Gökyüzüne bak, orada buluşalım, seni kocaman öpüyorum, Allah'ıma emanet ediyorum diyor.

Sevgili yayınlar, Samsun Kapalı'da yatmakta olan A26 koğuşundaki Emirhan Kaplan'a Kilo şarkısını armağan ediyorum haftaya. Dakika yüklenince anneni kesin ara. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: 23.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, cumartesi gecesinde. Selamünaleyküm, ben Burak Kaygısız. Aleykümselam C22 koğuşunda yatan kardeşlerim Tuna Çakır, Erdal Büyükdağ, Muttalip, Ömer, Berkay, Ak, Tuna Sezere, Hayrullah Kılınç, Seyfullah Başkurt, Seyfullah Tunca, Fatih Karahsan, İlhan Kutbay, Ümitcan Ay, Erdem Pekin, Aslan Serkan Koloğlu'na, Yusuf Taş, Mehmet Ali, Gültekin, Tulgar Aslan, Melih Altay, başka koğuşlarda yatan Can Parçam, Yaşar Can Kaplan, Pirsu Can Köseoğlu, Alperen Gündoğan, Aziyan Hünerli, Abdullah Enver Mutlu, Emirhan Kaplan, Yağız Yetin, kardeşlerime Bey Recep Büyükdağ amcama gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış. Burak Kaygısız için giriyor.

20.04 saatlerimiz. Selamun aleyküm, ben belediye üyelerinden Barış Vural. Aleyküm selam buradan abim, canım babam Tuncay Acar'ın babalar gününü kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum. Kader şarkısını armağan ediyorum. Abim aklın dışarıda kalmasın, ben ölene kadar seninleyim. Erce Giral'ın da tüm kardeşlerine, dostlarına çok selam var diyerek mesajını sonlandırmış Barış Vural.

Aleyküm ben C9 Kovuşu'ndan Ahmet Şahin. Aleyküm selam Ahmet Şahin. Aynı çatı altında kader bile yaptım kardeşlerim Tayfur, Alpak, Cihan Arman, Cihan Aman, Samet Korkmaz, Arifcan Alptekin, Yusuf Tosun, Umut Çivilik, Gökhan Mert, Moji kardeşler, diğer koğuşlarda Vedat abi, Göksel abi, Yunus Emre Çakan, Ali Kemal Çakan'a, Yağız Özbey, Nevzat Başkurt'a, başka cezaevinde yatan Yusuf Bey, Yunus Çalışkan, Orhan Bey, Ferdi Çalışkan, Selahattin Sivrik, Fatih Sarısoy selam olsun, can ciğer parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ahmet Şahin ve sevdikleri için geliyor.

Yeniler Samsun TTP'yi kapalı da C25 koşunda yapmakta olan Samet Demir, onu çok sevdiğimi ve onu her koşuda beklediğimi iletiyorum. Birlikte daha güzel günleri Samet'im, Ateşlerde Yanacağım şarkısını armağan

İyi yayınlar, ben Nedim İnce ve Ayşe Sevim. A2 koğuşuna yatmakta olan Bengüsü Sevim için kızım benim hastalığının haberinin geldi yavrum. Nasılsın, iyi misin, iyi ol, her yere haber saldım ama Kayle'yi almıyorlar. Pazartesi günü haberleri çıkacağım. Merak etme, her türlü arkandayım yavrum, üzme kendini, annen arkanda, kafaya hiçbir şey takma, sakin kal, her şey gelip geçer. Bengüsü Sevim için armağan olsun diyor.

Evet, seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye, tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Mustafa Çaydı, Enes Utku için Ahmet Demirci'den Armağan Olsun. Demir parmaklıklar bizi yıldıramaz kardeşlerim. Ahmet Demirci'den kıymetli kardeşlerim Mustafa Çaydı ve Enes Utku'ya armağan olsun. Sizleri çok seviyorum. Kalbim ve dualarım her zaman sizinle. Sizlere armağan ediyorum istediğiniz şarkı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hasan Alim buradan Bafra Kapalı'da B1'de yatan kardeşlerim Levent Tuncel, Baca Kalın, Cemo kardeş, Tonyalı yeğen Ozan Öze, Selahattin Akara, Osman Duygu Bey, Açıkta Sefa Başar Paşa, Uğurcan Şen kardeşlerime selam olsun, az sabır. İletimdeyiz, geceniz güzel olsun diyerek mesajını sonlandırmış Hasan Alim ve sevdikleri için de geliyor.

Bilirsin be güzelim. Söylerdim sana, gözlerimle anlatırdım sevdamı. Sen söz konusu olunca, sevdamız söz konusu olunca bir Allah'ım, bir sen ve bir de ben olurdum. Ama sevdam unutma, aslan gibi yüreğim var. Salsınlar belalar üstüme, fark etmez. Hesabını göreceğim, defterini de göreceğim herkesin. Bunu bil ki seni çok seviyorum. Sen benim dünyam, sen benim nefesim ve sen benim her şeyimdir. Ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyorum lan, çok seviyorum.

İyi yayınlar Arda, rengine armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor köylüden. Bülent Rengin'den de Uğur Buralı ve Arda rengine armağan oluyor iyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Sonrasında Göksel bütün radyo dostları için ve sevdiklerim için armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz.

Gel bahtımın kar beyazı diyecek Derya Bedavacı yorum var sırada ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Mahsun Kesimoğlu, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun, Allah'a emanet olun. Kavuşmak dileğiyle sıradaki şarkı dostlarıma armağan olsun diyor Mahsun Kesimoğlu'ndan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Herkese selamlar, ben gerçen beden İlker Sarı. Parmaklıklar bedenimizi sarsa da bu soğuk odalarda yüreğim bir kuş misali umutla dolu. Kanatlarla sevdiklerimin yanında beni tanıyan tüm abilerime, sevdiklerime saygı ve sevgilerimle umutlarına ışık olmasını dilerim. Ben gerçen beden İlker Sarı, Abdullah Demirtaş, Trabzonlu kardeşim Bedirhan Kurt'a, A6'da yatan kız arkadaşı Gizem Gökmen'e sıradaki şarkı gelsin. Emre Bek, sen benimsin diyerek mesajını sonlandırmış İlker Sarı.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Demir kapılar aramıza mesafe koysa da sevgim sana her gün biraz daha yaklaşıyor. Geceler sensiz uzun, yollar sensiz eksik. Ama bil ki kalbim her nefesinde senin adını taşır. Bir gün bu aralık bitecek. O günün gözlerine bakıp özlediğim tüm yarınları birlikte yaşayacağız. Özlediğimiz tüm yarınları birlikte yaşayacağız. Sen umudum, sabrım ve en güzel bekleyişimsin kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi ki varsınız, iyi yayınlar. Ben Karakız Deri Gömleği. Derler ya bazen Seda'ya, ben o gömleği isteyerek giydim. Resul herkes git dedi, ben kaldım, herkes vazgeç dedi, ben seni sevmeye devam ettim. Bu şarkı özlemimle geçen günlere ve kalbimdeki yerine gelsin. Karakız'dan her şeyim C28 Resul Dal Bey'e armağan olsun. Sevda'ya fazla güvenme, bir gün alır gidersini. Bugün gülen gözlerinde hasret arar birilerini. Kalbime dokunursan sessizliğim olur sesin. Bir gün beni anlarsan geç olur bazı hisler için. Yıllar usulca geçer, hatıralar kalır geriye. Bir insanı kaybedince anlarsın değerini sen de. Üstüme fazla düşmeye yorgun bir kalbim var benim. Bir kırılırsam içimde toparlayamaz kimse beni. Bizi ben Karakız, nefesim Resul Dal Bey için armağan olsun diyor.

Deniz Kurt'tan Aykide, Tansu Kaplan için. Canım kuzum, sen güldüğünde dünyam aydınlanır, sen ağladığında yüreğim kanar, sessiz sensiz kaldığım her gün yüreğimden bir parça eksiliyor. Uzakta olsan da benim kalbimin en güzel köşesinde yaşıyorsun. Bir tanem bir an önce kavuşmak dileğiyle, seni seviyorum yavrum. Geceye sözüm var, şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Ferhat mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar diliyorum. Aileme ve bütün radyo dostlarına sıradaki şarkıları armağan ediyorum ve her şey gönlünüzce olsun diyor. Ferhat Bey sevdikleri için de geliyor.

bu güzel yorum. Diğer bir mesajımız ise Yukosu'nun can yoldaşı, çare ne deli bilmem ama çaresizliğin ne olduğunu çok iyi bilirim. Bağıra bağıra anlatmak istediğim şeyleri hıçkıra hıçkıra ağlayıp içime gömdüm. Ne duyan oldu ne de gören ama inanıyorum ki sabrın sonu selamettir. İyiyim, merak etme, salı günü aramanı bekliyorum. Seni çok özledim. Allah'ın izniyle salı gecesi Yukon'da yola çıkacak. Lülük Bacı'dan Merve Engin için. Gel bahtımın karbeyazı Yuko, seni çok seviyor. İyi geceler. Sol yanım 06 kral diyerek mesajını sonlandırmış.

Cumartesi gecesinde beraberiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Şu anda mesaide olan bütün dinleyenlerimizle de paylaşıyoruz. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz. Selamun aleyküm Seyit Han Demir'den. Aleyküm selam Hakan Koç, Kerem, Çelik Kanat, Melih Altay, Muhammed, Aydın, Ayıcı, Fehmi Keskin, Kamil Keskin, Bektaş Bektaş, Serkan Çulha, Ferhat Tanrıver, Erdal Büyüktağ, İlkel, Salih, Yusuf, Uysalı, Ankaralı, Seyfo, Salih Efe, Çelik Kanat, Mehmet Çelik Kanat'a armağan olsun bu parça diyor. Seyit Han Demir'den armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Semih Ben, sıradaki şarkılar arkadaşlarım için gelsin. Emeğinize sağlık, tüm güzel şarkılarda sizlere armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, dört duvarlara sesimi duyuran Tutku FM 105.0 yayınlar. İnsanlar gitmeyi değil, yokluğuyla yaşamayı öğretiyor insana. Sen bana gelişi değil, sessizliğin ağırlığını, sensizliğin ağırlığını öğretirsin. Şimdi bu şarkıda biraz seni, biraz da içinde susmayan özlemi bırakıyorum. Kara Kızdan C28'ler Şemri Sıldal Bey için İtmen öğretti bana yokluğunu. Armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor.

Yeni Samsun Kapalı'da C22'de yatan Canber Çatı'ya ve tüm koğuş arkadaşlarına oğlu Kuzey Çatı'dan babacığım bugün senin ilk babalar günün, seni çok seviyorum, seni özlüyorum ve seni bekliyorum. İlk babalar günün kutlu olsun, Canber Çatı'ya armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ayrıca tüm yüreği güzel merhametli babaların babalar günü kutlu olsun. Ve Fatih Kısaparmak'ın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı.

da uzatıyoruz bu güzel gecede. Babalar Günü mesajlarını da birazdan geçiyoruz. Ayyedi Koçu'ndan babam Kobra Selçuk, Başar için armağan olsun. Babam, Babalar Günün kutlu olsun. İyi ki varsın, tez vakitte aramızda olman dileğiyle, seni çok seven bir tanecik kızın diyor.

Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

Aramıza giren duvarlar yalnızca bedenlerimizi ayırır. Gönlüm her gün senin yanına gelir. Özlemin içimde ince bir sızığı, sevgin ise hiç sönmeyen bir ışık gibi. Ne zaman seni düşünsem uzaklar biraz daha yakın oluyor. Bil ki bekleyişim de sevgim de senin kadar güzel, sabırla, umutla ve aynını bıraktığın gibi seni bekliyorum. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, içimdeki ateş parçası armağan olsun diyor.

20.56 saatimiz cumartesi gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. A14'te yatan Emin, aklımana armağan olsun Eminim. Seni çok seviyorum. Yanım sensiz bu günlerde geçecek. Seni çok özlüyorum. Gücüm yetene kadar şarkısını bizim için armağan ediyorum diyor. Emin Aktuman'a gelsin diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Babalarımızın sevginin, fedakarlığın ve gücün en güzel örneğidir babalarımız. Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Efem ailesi olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz ve babalar günü mesajınızı da gönderebilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler WhatsApp numaramız. Geceye devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleyküm selam. Resamet Yıldırım abimi, Efkarlı Ahmet Coşkun abimi, Çakır Umut abimi, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. O sabahta sizinle buluşmak dileğiyle. Toza döndüğüm şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Ayşe her yerde. Ayrıca babam Yalçın Coşkun'a da armağan olsun. Babalar günün kutlu olsun diyor Alihan Coşkun'dan.

Kutlu FM 105.0 yayınlar. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kaya oğlum için Kutlu FM aracılığıyla sana ulaşıyorum oğlum. Kalbim her an seninle, sabırlı ol. Güçlü dur, bugünler geçecek, seni çok özlüyorum. Dualarım hep seninle yavrum. Resimlerinle avutuyorum kendimi. En kısa zamanda güzel günlerde kavuşacağız inşallah. Seni çok seviyorum. Bu şarkı ve geceye dair tüm güzel şarkılar Emre Yağız Kaya oğlum için armağan olsun diyor.

0: Anadolu Gayrimenkul sponsorunda saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Normalde hafta içi saat 12'ye kadardı ama yayınımızı bu gece uzatıyoruz. Babalar günü dolayısıyla ve mesajlarımız da hala devam ediyor. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. Şu anda geceye dair bekleyen birkaç mesajımız var sevgili dinleyiciler. Hiç endişe etmeyin, söz verdiğimiz gibi tüm mesajlarınıza yer vereceğim. Gerekirse sabaha kadar beraberiz. İyi yayınlar Uğur Vural, Arda Rengin için babadan oğula bir emanet bırakılır sessizce. Ne para ne mal, en kıymetlisi yürekçe. Bir söz kalır geriye dimdik ayakta. Yıkılma oğlum der baba uzakta. Gözyaşı saklanır, belli edilmez. Erkek adam ağlar ama göstermez. Yollar uzun, yükler ağır olsa da sabırla yürünür babadan oğula. Bülent Rengin'den armağan olsun diyor.
1: Saydım olsaydım, bir asil rüzgar olsaydım.

olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım, keşke.

Bazı insanlar vardır, uzak olsa da kalbinin en yakınında yaşar. Sen de benim için öylesin. Her geçen gün özlemin büyüse de sevgim eksilmiyor. Aksine daha da güçleniyor. Aramızdaki yollar ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm hep seninle. Bir gün bu hasret bitecek. Geriye sadece birbirimize kavuşmanın mutluluğu kalacak. Canını sıkma, sabret, üzerini ört. Yarın yine senin radyo başında olacağım. Kurban olduğum, seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin özüm. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a "Sensiz Bir Ayım" şarkısını rica ediyorum diyor Emrah Yalçın.

0: İyi yayınlar Uğurcan Göldiken ve Ahmet Şen'e selam gönderirsiniz. Teşekkür ederiz diyor dinleyicimiz tabii ki. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kaya armağan olsun. Oğluma armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz.
1: Mecbur istikametler.
0: Emre Yağız Kaya içinde gelsin. Benden iyi bakın Emre'ye. İbrahim Polat Er alıyor sırayı. Mecburi istikametler diyor.
2: Tutku FM.

Sunbabe Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. Baba bir ömrün sessiz kahramanı, yükü omzunda değil, yüreğinde taşıyan en güçlü isimleri. Babalar günü kutlu olsun. Biraz sert devam edelim yayına. Şarkıların dozunu biraz artıralım. Dozlu laflardan indirdiğimiz şarkılardan bir tanesi Baba Müslüm yorumu. Silinmeyen hatıralar diyor Tutku Efendi.

Emekleriyle yol açan, duasıyla koruyan, varlığıyla güç veren tüm babalara saygıyla. Müslüm Gürses'in sonrasında Ferit Aypur'u konuk ediyoruz radyolarınızı. Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Hayatın en zor anında bile dimdik duran, ailesi için kendini unutan tüm babaların günü kutlu olsun. Ali Kırık yorum alıyor sırayı. Benden tutkuyla dinleyen bütün dinleyenlerimize armağan olsun bu güzel yorum.

Bir sözle değil bir ömürle anlatılan sevgidir baba. Bugün değil her günün kıymeti bilinmesi, her gün kıymeti bilinmesi gereken en büyük değerdir. Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kara kız deli gömleği derler ya bazen sevdaya, ben o gömleği isteyerek giydim Resul. Herkes git dedi, ben kaldım, herkes vazgeç dedi, ben seni sevmeye devam ettim. Bu şarkı özlemine geçen günlere ve kalbimdeki yerine gelsin. Kara kızdan her şeyim, Resul Dalbe'ye armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, A24 koğuşunda bulunmaktayım. Ben Emre Yağızkaya, babam canım kanım. Seni çok seviyorum, çok özledim. Babalar günün kutlu olsun. İyi ki benim babansın. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Emre Yağızkaya'dan armağan olsun diyor. Gölgesi yeter, sesi huzur verir, varlığı güven demektir. Tüm babalara sağlık, huzur ve uzun ömürler dileriz. Kalpten Kalbe programında son 15 dakikamız ve Ahmet Kaya alıyor sırayı, siz yanmayın diyor.

elbet biter babam. Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım, sen yanma.

Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Ve takibinde pazartesi gecesinde saat 20 itibariyle inşallah beraber olacağız bir gün aradan sonra.

Bu gecede kalpten kalbe de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk, şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Yeter, neler etmedin ki sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.